yolda, sporda, evde, yemekte, yürüyüşte, sohbette,

Al elimdeki her şeyi, al vereyim. Seni gönlüme öyle sarıp seveyim. Ne olur, ne olur bu gece yanına geleyim. Gideceksen eğer ki, gideceksen eğer ki bu son bileyim.

Çektiğim çileler kendime beni, tutup da birine vurmaz kelim. Çekilin üstüme, varmayın benim. Kötüysem, düşkünsem, kime ne bundan? Hayatım karanlık yerlerde geçer, yüreğim kırılmış kadehe benzer. Yüzüme nefretle bakmayın yeter. Kötüysem, düşkünsem,

0: Allah'a emanet.
1: Telefonu bırak, yola bak. Emniyet kemerini unutma. Ülkü.
2: Penceremin perdesini havalandıran rüzgar, denizleri köpük köpük dalgalandıran rüzgar, gir içeri usul usul beni bu dertten kurtar. Gir içeri usul usul beni bu dertten

0: Radyo Ülkü.
1: Kafesinin kapısını açıp girerdim. Hoş geldin aşkıma diye diye yılların acısını sök.

0: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
2: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
4: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
5: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
6: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
7: Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım. Ya da isteyin, biz gönderelim. Çay kahve.
5: Kundura. Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
6: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
7: Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi

0: Adres: Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hazreti Hızır Camii yanı, Yenişehir, Mersin.
1: Aile bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten.

0: Konya'nın meşhur lezzeti etli ekmek ve kuzu tandır, Limonlu'dan sonra artık Mersin'de Buhara etli ekmek, yeni adliye binası arkası B kapısı sokağında enfes lezzetleriyle hizmet vermeye devam ediyor. Trendyol, Yemek Sepeti, Getir, Migros Yemek üzerinden de sipariş verebilirsiniz. Buhara Alo Paket 0324 521 33 22 0543 197 22 42 Akdeniz Mersin. Ücretsiz otoparkımız mevcuttur.
1: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
2: Reklamlar sona erdi.
3: Radyo Ülke.
2: Bazen 80'ler. Çoğu zaman 90'lar. Geçmişe keyifli bir yolculuğa hazır olun.
4: 90'ların en güzel şarkıları Radyo Ülkü'de. 90'lar Retro başlıyor.
5: Mersin'in en çok dinlenen radyo istasyonu.
3: Radyo

Müzikal kariyerine başarılı adımlarla devam eden isimlerden bir tanesi Soner Arıca. 95 yılında yayınladığı Yaşıyorum albümünden derbileri seçtim sizler için ve Türk popüler müziğinin özel seslerinden bir tanesi Jale.

Hakan Peker, Amma ve Lakin albümünü 1993 yılında yayınladı. O dönemler popüler şarkılardan bir tanesiydi. Ve Hande Yener'le devam ediyoruz. 90'ların sonlarında hayatımıza giren şarkıcı ilk albümünde keyifli bir cover da yorumlamıştı. Sürünüyorum, şimdi bizimle.

Harun Kolçak En Büyük Aşk albümünden İster Seni çaldım sizlere. Eda Özülkü'nün ilk albümüne gidiyoruz. Uçurdum da uçurdum, yıl 1995.

0: Telefonu kapat.
1: Kardeşim hadi ya.
2: 112'yi arayın, gereğini yapın. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza işini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
3: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin. Hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13. Reklam.
4: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199. 0555 671 1199.
5: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret fırın durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 04 91 0532 580 35 89. En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 70 71 yolmühendislik.com.tr.
6: Gülnarlılar Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gülnarlılar Nur Turizm. Gülnarlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 59 57 0533 384 42 90.
7: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
3: Reklamlar sona erdi.
8: Radyo

Mustanmazlığım sonrasında Ajdan'la devam edeceğiz. Çok erken bir zamanda hayatımızdan ayrıldı maalesef. Aşk Olsun albümündeyiz. 93 yılındayız. Pranga Zinciri sizlere çalacağım şarkı.

Ayşegül Aldınç, Beni Hatırla bir Nazan Öncel şarkısı sonrasında bugün kapanış şarkımız Harun Kolçak'tan Teslim Oldum albümünden Gitme Seviyorum. Hoşçakalın.

0: kimse içimde. Güle güle.
1: Radyo en iyi arkadaşlar. Radyonuz

0: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
1: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
2: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20 0324 327 88 99.
3: 18 ay.
4: Ergülden Mobilyanı şimdi al.

0: ikinci çevre yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergün Mobilya'nın 4. şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında. Ergün,
1: her mesele. Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
0: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba? İkinci çevre yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergün Mobilya'nın 4. şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında. Ergün,
1: her mesele. Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti.

0: Kafe Manav'da buluşalım ya da isteyin biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
1: Can Babalar Çarşı Üçler Kafe Manav. Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 3324. canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı Üçler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
0: Adres: Limonluk Mahallesi Emniyet Müdürlüğü Karşısı Hazreti Hızır Camii yanı Yenişehir Mersin.
2: Aile bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten buz

0: bayramın ferahlığı, alışverişin keyfi Çetinkaya'da.
1: Haftalık özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
0: Türk Şeker 5 kilo toz şeker 199.50. Beta 1 kilo Kızıldem çay 259.90. Peros 4 kilo sıvı bulaşık deterjanı 149.90. Domestos köpük temizleyici 450 mililitre 89.90.
2: Kalite burada, ucuzluk burada.
3: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
4: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
5: Reklamlar sona erdi.
6: Radyo Ülke. Radyo Ülke.
7: Bir hafta boyunca Mersin'de gelişen olayları aktaracağız. Mersin'de bu hafta başlıyor.
6: Radyo Ülke.
8: Mersin il genelinde Kurban Bayramı tedbirleri kapsamında 22 Mayıs 1 Haziran tarihleri arasında günlük 3507 güvenlik personeli, 700 araç ve 11 drone sahada görev yapacak. Ayrıca sağlık hizmetlerinde 1650 personelle 140 araç hazır bulunurken şok uygulama noktalarında denetimler aralıksız sürdürülecek. Kayıt dışı konaklamaya da izin verilmeyeceği açıklandı. Mersin merkezli 7 ilde 26 milyar 416 milyon liralık işlem hacmine ulaştığı belirlenen şüphelilere yönelik düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan şüphelilerden 83'ü tutuklandı. Şüphelilere ait villa, ev ve arsalardan oluşan 138 taşınmazla 25 araç, 6 motosiklete el konuldu. Şüphelilerin suçtan elde ettikleri parayı kuyumculuk, maden, emlak, galeri ve inşaat şirketleri aracılığıyla akladıkları iddia edildi. Mersin merkezli 7 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 40 şüpheliden 28'i tutuklandı. Operasyon kapsamında 5 limited şirket, 7 lüks otomobil, 4 taşınmaz, 50 bin TL nakit para ile çok sayıda dijital materyale el koyma tedbiri uygulandı. Ayrıca şüphelilere ait olduğu ve suçta kullanıldığı değerlendirilen 350 banka hesabına bloke konuldu. Mersin'de polis ekiplerince durdurulan bir araçta yapılan aramada 317.285 adet sentetik uyuşturucu hap ele geçirilirken gözaltına alınan şüpheli tutuklandı. Mersin'in Tarsus ilçesinde aralarında eski eşinin de bulunduğu 6 kişiyi öldürüp 8 kişiyi yaraladıktan sonra yakalanacağını anlayınca aynı silahla intihar eden Metin Öztürk'ün cenazesini sahiplenen olmadı. Cenazenin ilgili kurumlar tarafından defnedileceği bildirildi. Mersin'de tarımsal üretimi tehdit eden Akdeniz meyve sineğine karşı üreticilere zirai mücadele ilacı desteği sağlandı. Yetkililer Akdeniz meyve sineğinin özellikle meyve üretiminde kalite ve verim kaybına neden olduğuna dikkat çekerek işbirliğinin önem taşıdığını ifade ettiler. Mersin'in Tarsus ilçesinde girdiği ırmakta akıntıya kapılan yabancı uyruklu kadın hayatını kaybetti.
6: Radyo Ülkü.
8: TÜİK'in 2026 yılı ilk 3 aylık yapı istatistiklerine göre Mersin, yapı ruhsatı verilen bina sayısında Türkiye genelinde 18 ve yapı kullanma izin belgesi verilen bina sayısı ile ilk 12'de yer aldı. Mersin'de her iki alanda da geçen yıla göre artış yaşandığı görüldü. Mersin'de genel ticaret sistemine göre ihracat Mart ayında 573 milyon dolarken Nisan'da 524 milyon 112 bin dolar oldu. İthalat ise Mart ayında 629 milyon 987 bin dolarken Nisan'da 739 milyon 544 bin dolar olarak gerçekleşti. Mersin'de kendilerini polis olarak tanıtıp vatandaşları dolandırdığı belirlenen 8 şüpheli düzenlenen operasyonla yakalandı. Şüphelilerden 5'i tutuklandı.

0: Darpedili pastaneye bırakılan 27 yaşındaki Esra Asena Temir'in ölümüne neden olduğu gerekçesiyle Yargıtay'ın bozma kararının ardından ikinci kez yargılandığı davada ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırdığı sanığa verdiği cezanın gerekçesinde kadına karşı kasten öldürme suçunu işlediği sabit olduğu, ayrıca sanığın sabıka kayıtları nedeniyle ısrarlı olarak suç işleme eğilimi içinde olduğu vurgulandı ve iyi hal indirimi de yapılmadığı kaydedildi. Elektrik mühendisi Seyfettin Atar, Kazanlı'daki yakıt tankı patlamasının yalnızca bir iş kazası değil, kamu güvenliği, şehir planlaması ve endüstriyel risk yönetimi açısından ciddi bir uyarı olduğunu belirterek, tesis denetimleri, yangın müdahalesi, köpük sistemleri ve sanayi yerleşim ilişkilerinin yeniden değerlendirilmesi gerektiğini söyledi. Sakarya'nın Arifiye ilçesinde bir tabiat parkındaki gölette bulunan kadın cesedinin Mersin'in Tarsus ilçesinde kayıp olarak aranan 25 yaşındaki Rukiye Görgün'e ait olduğu ortaya çıktı. Ailesinin 24 Mayıs'ta Tarsus ilçesindeki Yeniköy Polis Merkezi Amirliğine giderek kayıp müracaatında bulunduğu tespit edildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. Kurban Bayramı'yla Mersin'de kurban pazarlarında hareketlilik arttı. Pazarda küçükbaş kurbanlıkların 15 bin ile 40 bin lira, büyükbaşların ise 140 bin ile 320 bin lira arasında satışa sunulduğu kaydedildi. Mersin'in kurtuluş mücadelesinde önemli bir yere sahip olan ve halk arasında Mitralyöz Tepesi olarak da bilinen Başnalar Kalesi ile ilgili Değirmençay Mahallesi Muhtarı Rıdvan Işık, tarihi yapının restore edilmesi, çevre düzenlemesinin yapılması ve turizme kazandırılması için yetkililere çağrıda bulundu. Mersin'de inşaatı süren Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde birinci ünitenin işletmeye alınması için ekipman ve sistemlerde son kontrollerin yapıldığı açıklandı. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi bünyesinde eğitim veren Fen Bilgisi Öğretmenliği, İlköğretim Matematik Öğretmenliği ve İngilizce Öğretmenliği lisans programları, Öğretmenlik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği tarafından akredite edildi. Mersin'in Tarsus ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti. Bir kişi de yaralandı. Kaza ilçeye bağlı Genice mahallesindeki Çukurova Havalimanı yolunda meydana geldi. Mersin'in Tarsus ilçesinde otomobilin traktörle çarpışması sonucu bir kişi hayatını kaybetti. Bir kişi de yaralandı. Kaza ilçeye bağlı Esenler mahallesinde meydana geldi.
1: Radyo Ülkü.
0: Kurban Bayramı dolayısıyla Mersin şehitliğinde düzenlenen törende duygu dolu anlar yaşandı. Mersin Valisi Atilla Toros ile protokol üyeleri şehit mezarlarına karanfiller bırakıp dualar ederek şehit ailelerinin acılarını paylaştı. Mersin Valisi Atilla Toros, trafik ve asayiş uygulamalarına katılarak bayram süresince vatandaşların huzur ve güvenliği için denetimlerin aralıksız devam edeceğini belirtti. Gıda mühendisi Kamuran Öztop, et tüketimi ve saklama koşulları konusunda uyarılarda bulunarak kesim sonrası ette oluşan ölüm sertliğine dikkat çekerek sıcak etin poşetlenmesi, etin yıkanması ve çözünen ürünün yeniden dondurulması gibi halk arasında doğru bilinen yanlışların ciddi sağlık riskleri barındırdığını belirtti. Mersin Ziraat Odası Başkanı Musa Yılmaz, Mersin'de nektarin fiyatlarının halde 15-20 TL bandına kadar düşmesine tepki göstererek üreticinin büyük bir ekonomik sıkıntı içerisinde olduğunu, özellikle tarım kredi kooperatiflerinin piyasada etkin rol almamasını kabul edilemez gördüklerini söyledi. Tarsus-Adana-Gaziantep otoyolunda bozulan tıra yardım etmek isteyen kişilere başka bir tırın çarpması sonucu bir kişi hayatını kaybetti, iki kişi yaralandı. Kaza Narlı gişeleri mevkiinde meydana geldi. Türkiye genelindeki serbest bölgelerin ihracatı yılın ilk 4 ayında 4.2 milyar dolara ulaşırken Mersin serbest bölgesi bu yılın ilk 4 ayında 1.2 milyar dolarlık ticaret hacmiyle dikkat çekti. MESBAŞ Genel Müdürü Edvar Mum, bölgenin stratejik konumu sayesinde yerli ve yabancı yatırımcıların odağında olduğunu söyledi. Akkuyu NGS'nin 3. güç ünitesinde önemli bir montaj aşaması daha tamamlandı. Makine dairesinde 350 tonluk köprülü vincin montajı gerçekleştirildi. Mersin'in Bozyazı ilçesinde polis ekiplerince asayiş ve trafik uygulaması gerçekleştirildi. Silifke Gazi Ortaokulu öğrencileri matematik ve mantık oyunları olimpiyatları finallerinde Türkiye dereceleri elde etti. 5. sınıf öğrencisi Ali Şefik Pekşen ise Türkiye şampiyonu oldu.
1: Mersin'de bir hafta boyunca yaşanan olayları aktarıyoruz. Mersin'de bu hafta devam ediyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Mersin adına Osmaniye, Gaziantep hızlı tren hattı projesine ilişkin hattımız Mersin limanlarını orta koridor ve kalkınma yoluna yüksek hızla bağlayacak, yük ve yolcu taşımacılığında süreleri kısaltarak bölgesel ticaretin hızlanmasına önemli katkı sunacak dedi. Bakan Uraloğlu hızlı tren çalışmaları hakkında bilgi vererek Tarsus şehir geçişinin fiziksel ilerlemesi %98 seviyesine ulaştı. Mersin ve Adana garlarının yapım çalışmaları devam ediyor. Mersin Yenice arasındaki hat serimi de sürüyor. Proje genelinde ise %87 oranında fiziki ilerleme sağlanmıştır dedi. Mersin Valiliği vatandaşlara trafik güvenliği konusunda önemli uyarılarda bulunarak yola çıkarken küçük bir önlem büyük acıların önüne geçer. Emniyet kemerinizi takın, hızınızı düşürün, dikkatinizi yoldan ayırmayın ifadelerine yer verildi. Mersin'in Bozyazı ilçesinde Antalya-Mersin D400 karayolu Alparslan-Türkeş bulvarı üzerinde bulunan Siniçay Köprüsü'nde kısmi göçük oluştu. Antalya'dan Mersin istikametine seyahat eden sürücüler alternatif güzergahlara yönlendirildi. Her yıl olduğu gibi bu Kurban Bayramı'nda da Mersin'de kurban kesmeye çalışırken yaralanan kişiler hastanelere başvurdu. Tarsus ilçesinde otomobille çarpışan ATV motorun sürücüsü yaralandı. Kaza ilçeye bağlı Çağlayan Mahallesi'nde meydana geldi. Mersin'in Silivke ilçesinde babasının kullandığı traktörün uçurma yuvarlanması sonucu 10 yaşındaki Mertcan Koçak hayatını kaybetti. Baba Yılmaz Koçak yaralandı. Kaza Seyranlık Mahallesi'nde meydana geldi. Anamur'da Kurban Bayramı dolayısıyla düzenlenen program kapsamında protokol üyeleri vatandaşlarla bayramlaştı. Şehitler dualarla anıldı. Bozyazı'da Kurban Bayramı'nda şehit aileleri unutulmadı. İlçe protokolü aziz şehitlerin emaneti olan ailelerin bayramını kutladı. Şamlıyla Kaymakamı Veli Avcı Kurban Bayramı'nda ilçede görev yapan güvenlik güçlerini ziyaret etti.
2: Mersin'in konuşan radyosu, Radyo Ülkü.
1: İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Arife gününden itibaren Kurban Bayramı tatilinin 3. gününde meydana gelen 3913 trafik kazasında 44 kişinin hayatını kaybettiğini, 6370 kişinin de yaralandığını açıkladı. Trafik kazalarında en çok hız ihlali, hatalı şerit değiştirme, geçiş önceliği gibi hatalar öne çıktı. Mersin'deki Akkuyu Nükleer Santrali'nden çıkacak nükleer atıkların Ankara Polatlı'da inşa edilecek merkezde toplanacağı belirtildi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı yetkilileri nükleer atık merkezinin inşasına yönelik çalışmalara dikkat çekerek ÇED ve benzeri aşamaların tamamlanmasının ardından nükleer atık merkezinin inşaatına başlanacaktır denildi. Türkiye 2026 yılının Ocak-Nisan döneminde 40 ülkeye taze çilek ihraç ederek 20 milyon 871 bin dolarlık gelir elde etti. Çilek üretiminde Ege bölgesiyle Mersin'in Silivke ilçesi öne çıkarken bu yıl en fazla Rusya'ya çilek satıldı. Sakarya'nın Arifiye ilçesindeki tabiat parkında yer alan gölette cansız bedeni bulunan ve Mersin'in Tarsus ilçesinde kayıp olarak arandığı belirlenen 25 yaşındaki Rukiye Görgin'in bölgedeki son anları güvenlik kameralarına yansıdı. Ailesinin kayıp ihbarında bulunduğu Görgin'in Sakarya'ya geliş nedeni ve kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için başlatılan soruşturma sürüyor. Bozyazı ilçesinde D400 karayolu üzerinde bulunan Siniçay Köprüsü'nde meydana gelen göçüğün ardından kapatılan yol, ekiplerin çalışmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı. Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından şehitler adına kesilen kurbanlar, şehit aileleri ve gazilere yönelik düzenlenen programlarda kullanılmak üzere aşhaneye teslim edildi. Mersin Valisi Atilla Toros, bayramlaşma programı kapsamında Emniyet Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı'nı ziyaret etti. Mersin Valisi Atilla Toros eşiyle birlikte Mersin Şehir Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Bölümünü ziyaret ederek çocuklarla bir araya geldi.
3: En iyi müzik, en doğru haber. Radyo Ülkü.
0: Radyo Ülkü, Ülkü.
1: Mersin'de bir hafta boyunca gelişen olayları aktardık.
0: Radyo Ülkü.
2: Radyo Ülkü 24.

0: kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
1: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
2: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
3: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
2: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
4: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
5: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
6: Evde huzurla, yolda güven.

0: aradığınız fiyata, istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199. 0555 671 1199.
1: Mersin'in markası Köksal'lar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksal'lar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133, 0531, 081, 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
2: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret fırın durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 0491 0532 580 3589. En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 7071 yolmühendislik.com.tr.
3: Bayramın ferahlığı, alışverişin keyfi Çetinkaya'da.
4: Haftalık özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
3: Marmara Birlik siyah zeytin 500 gram 79.90. Doğru çiftlik 1000 gram tost peyniri 224.90. Torku 400 mililitre kolonya 74.90. Renax 60'lı bulaşık tableti 199.90.
5: Kalite burada, ucuzluk burada.
6: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
7: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
8: Reklamlar sona erdi.
9: Radyo Ülke.
10: Mersin'in en çok dinlenen radyo istasyonu.
9: Radyo

0: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
1: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
2: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
3: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
0: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
4: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112 Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
5: 18 ay Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
6: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. Çevre Yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. Şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında. Ergül, her nesil. Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20 0324 327 88 99.
7: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
8: Arkadaş kundura.
9: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
8: Arkadaş kundura.
10: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
8: Arkadaş kundura.
11: Arkadaş kundura yaşat işanında, arkadaş kundura üzüm işanında.
12: Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım ya da isteyin biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
13: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 3324 canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı Üçler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
12: Adres: Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hazreti Hızır Camii yanı, Yenişehir, Mersin.
14: Bayramın ferahlığı, alışverişin keyfi Çetinkaya'da.
15: Haftalık özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
14: Tamek 830 gram domates salçası sadece 64.90. Sana 6x250 gram margarin 199.90. Prodex buzdolabı poşeti dörtlü 59.90. Teno yüzlü peçete sadece 13.90.
16: Kalite burada, ucuzluk burada.
17: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
6: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
4: Reklamlar sona erdi.
18: Radyo Ülke.
19: Mersin'in en çok dinlenen radyo istasyonu.
18: Radyo Ülke.
16: Ucuzluk burada.
17: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
6: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
4: Reklamlar sona erdi.
18: Radyo Ülke.
19: Mersin'in en çok

Şimdi çok renkli saçlar, piercingler, ayakkabılar, böyle ilginç ayakkabılardan bahsediyorum ve daha birçok şey. Aslında 21. yüzyılın moda akımları konusunda en zengin yüzyıl olduğunu düşünürüz. Ama durum hiç de öyle zannettiğiniz gibi değil. Eğer böyle tarih kitaplarını karıştıracak olursanız, geçmişte yaşayan insanların genellikle toplumsal konumlarını belli etmek amacıyla birbirinden ilginç yöntemlerle görünüşlerini değiştirdiğini görürsünüz. İşte o ilginç moda akımlarından bahsedeyim istedim ben de bugün. Hazırsanız az sonra anlatmaya başlıyorum. Korku.

bayramlarda hepimiz böyle çok daha özel giyinmeye çalışıyoruz. Ama aslında tarihte de insanlar ilgi çekmek için çok özel kıyafetler kullanmışlar. Ben de o yüzden size tarihte popüler olmuş ilginç moda trendlerini anlatayım istedim. Kokulu konilerle başlayabiliriz. Antik Mısır'da yaşamış Nebamun'un mezarında bunun örneklerine rastlanıyor. Soylu kadınlar kafalarında bir koni ile resmedilmiş o dönemde. Parfümlerin olmadığı günlerde insanların kafasına taktığı koniler aslında tam bir parfüm görevi görüyor. Kokulu mumlardan veya greslerden yapılan bu koniler genellikle kapalı mekanda gerçekleştirilen özel günlerde kullanılıyormuş ve böylece sıcaklığın etkisiyle eriyen koni çevreye güzel kokular yayıyormuş. Arkeolojik kanıtların yeterli olmamasından dolayı bozulmamış bir koni henüz bulunamamış. Bazı bilim adamlarına göre resimlerde görülen koniler birer sembol olarak değerlendiriliyor. Hangisine inanmak isterseniz yani.

0: Gülle, Gülgün'e Gülle.
1: En yeni şarkılar, en iyi şarkıcılar radyonuzda. Burası Radyo Ülkü.

Tarihte popüler olan ilginç moda trendlerinden bahsetmeye devam ediyorum size. Sırada peruklar var. 16. yüzyılda peruk yapım sektörünün gelişmesi ve eş zamanlı olarak frenginin ortaya çıkması aslında bir tesadüf değil. Orta çağlarda uzun saçlı olmak zenginliğin ve yüksek sosyal sınıfın bir göstergesi. Bu durum erkekler için de geçerli. Hani sadece kadınlar arasında yaygınmış gibi düşünmeyin. Bu nedenle orta ve üst sınıfa ait bireyler saçlarının daha uzun görünmesini istedikleri için peruk takmaya başlıyorlar. Frenginin toplumlarda baş göstermesiyle birlikte de genellikle lavanta kokulu olarak üretilen peruklar da piyasaya çıkmış. Fransız Kralı Louis de peruk takmaya başlayınca yalnızca toplumun üst sınıfları tarafından kullanılan peruklar tüm Avrupa'da moda haline gelmiş. Frengi nedeniyle 17 yaşında kel kalan Kral Louis kendine en gösterişli peruğu yaptırmak için 48 kişi işe almış. Bu dönemde İngiltere Kralı ve kuzeni olan Charles da peruk kullanmaya başlıyor. 18. yüzyılda gerçekleşen Fransız devrimi ve İngiltere'de yürürlüğe giren peruk vergisinden dolayı bu moda son bulmuş.

Tarihte popüler olan ilginç moda trendlerini anlatıyorum size. Topuklu ayakkabılara da değinmek isterim müsaadenizle. Venedik toplumunda 16 ve 17. yüzyıllarda oldukça popülerler. Aslında pratik amaçlı kullanılmaya başlanmış. Venedik'in çamurlu ve pis sokaklarında rahatça yürüyemeyen soylu kadınlar yüksek topuklu ayakkabılar giyerek bu sorundan kurtulmuşlar ama kısa bir süre sonra tıpkı peruklar gibi topuklu ayakkabılar da bir sosyal sınıf göstergesi haline geliyor. Ayakkabı ne kadar yüksekse onu giyen kişi o denli önemli biri olarak kabul ediliyor. Bu moda bir süre sonra oldukça tehlikeli hale gelmiş. Çünkü ayakkabı yükseklikleri oldukça artmış. Çevresinde gösteriş yapmak isteyen soylular kendileri için oldukça yüksek ayakkabılar yaptırmaya başlamışlar tahmin edeceğiniz gibi. Topuk yükseklikleri 50 santimetreye kadar yükselmiş ve ayakkabıyı giymek isteyen kişinin birinden yardım almadan ayakkabıyı giymesi mümkün bile değilmiş. Gerçekten insanın olduğu her dönemde bu sınıfsal farklılıklar var ve insan ilgi çekmeyi de çok seviyor. Kim ne derse desin.

0: güle güle, güle güle.
1: Çocuklarınızla konuşun. Duygu ve düşüncelerini paylaşmasına olanak tanıyın.
2: Çocuklarınıza kendilerini ifade etmeleri için güvenli bir ortam sağlayın ve her zaman yanlarında olduğunuzu hissettirin.
3: Çocuklarınızı yeteneklerine uygun sanat ve spor gibi etkinliklere yönlendirin.
4: Çocuklarınızın güvenliği için sınırlar belirleyin. Tavırlarınızda net ve tutarlı olun.
5: Çocuklarınızın sosyal çevresini ve aktivitelerini gözlemleyin. Çevreden gelebilecek kötü etkilere karşı onları bilinçlendirin.
6: Bağımlılıkla mücadelede en güçlü savunma aile içindeki sağlıklı iletişimdir.
7: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
8: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
9: Mersin'in markası Köksal'lar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksal'lar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133-0531-081-5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
10: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında, daima yanında. HDI Sigorta.
11: Aradığınız fiyata, istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199 0555 671 1199.
12: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret Fırın Durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 04 91 0532 580 3589.
13: En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 70 71 yolmühendislik.com.tr.
14: Gül Narlılar Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gül Narlılar Nur Turizm. Gül Narlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 59 57 0533 384 42 90.
15: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
16: Reklamlar sona erdi.
17: Radyo Ülke.
18: Yolunuz da açık olsun. Radyonuz.
17: Radyo Ülke.

Güzel bir gün ve bu güzel günde tarihte popüler olan ilginç moda trendlerini konuşuyoruz birlikte. Gülgüne Gül'e devam ediyor. Cambaz ayaklığından da bahsetmek istiyorum size. Şimdi topuklu ayakkabılardan bahsetmiştim az önce. 19. yüzyıla gidiyoruz bu sefer de. Fransa'da insanlar günlük hayatlarında cambaz ayaklığı kullanmaya başlıyorlar. Uzun bacaklar olarak isimlendirilen bu ayaklıklar çobanlara yabani otlarla kaplı tarlalarda hareket etme olanağı sağlıyormuş. 1981 yılında bir makale yayınlanıyor. Cambaz ayaklıkları da enteresan bir şekilde tarif edilmiş. Ayaklıklar ahşaptan yapılmış 1,5 metre yüksekliğinde ve insanların ayağını koyabileceği bir yere sahip olan yürüyüş mekanizmalarıdır deniyor. Çubukların üst tarafı inceltilerek kişinin bacağının yan tarafına tam oturacak hale geliyor. Çubukların alt tarafları kalın kişinin düşmesine olanak sağlayamayacak bir hale getiriliyor ve zaman zaman koyun kemikleriyle güçlendiriliyor. Yalnızca bir çoban ayaklığı olarak kalmayan bu yüksek çubuklar tahmin edebileceğiniz gibi şehirde herkes tarafından kullanılmaya başlanmış. Çocuklar dahi okula bu ayaklıklarla gitmişler. Bir süre sonra yaşanan tehlikeli kazaların ardından da bu ayaklıkların kullanımına bir son verilmiş.

İnsanların kıyafetlere yüklediği anlamlar aslında tarihin her döneminde çok ilginç. Tarihte popüler olan ilginç moda trendlerini konuşmaya devam edelim. Gösterişli kıyafetlerden bahsetmek istiyorum bu kez de size. Kıyafetleri ekstra şeylerle donatıp oldukça gösterişli bir hale getirmek Elizabeth dönemi İngiltere'sinde oldukça popüler. Tahmin edebileceğiniz gibi. Erkekler ve kadınlar arasında özellikle elbise kollarını oldukça gösterişli bir hale getirmekse çok yaygın eylemlerden bir tanesi. Bu dönemde yaşayan bir erkeğin ceketi ortalama 3 kilo ekstra süs içerebiliyormuş, biliyor muydunuz? Ceketlerin üzerinde mendil, pamuk, at kılından yapılmış süsler görmek de oldukça mümkünmüş. Elizabeth dönemi modasına uygun bir şekilde kıyafet süsleme modası 17. yüzyılın ortalarında kayboluyor ama insanlar farklı şekillerde de olsa elbiselerini daha gösterişli bir hale getirmeye devam ediyorlar. Tıpkı günümüzde olduğu gibi.

Gül Günegül'le de bugün tarihte popüler olan ilginç moda trendlerini konuşuyoruz. Sırada alt kısmı dar eteklikler var. Şimdi yüksek topukların aksine görünüşe göre alt kısmı dar eteklikler kadınları yavaşlatmak için yapılıyor döneminde. 20. yüzyılın başlarına gidiyoruz şimdi de. Popüler hale geldiği tarih bu çünkü. İlk kez bir Fransız moda tasarımcısı tarafından 1910 yılında piyasaya sürülüyor. Bu tasarım kadınların bacaklarını sarıyor ve eklemlerini sıkıyor. Modacı diyor ki, evet kadınların göğsüne özgürlüğü getirdim fakat bacaklarını tutsak ettim. Hanımlar aslında tarihin her döneminde moda için böyle türlü türlü acılar çekmeye devam ediyorlar. Anlayacağınız üzere.

Tarihte popüler olan ilginç moda trendlerini konuşuyoruz bugün Gülgün'e Gülle'de. Bu güzel bayram gününde. Yandan bağlanan korselerden bahsetmek istiyorum size. Dik açılı, erkeksi ve kum saati şekline sahip bir vücuda sahip olmak. Bütün kadınların tarihin her döneminde aslında en büyük amacı. Evet, 1920'li yıllarda da her kadının hayali. Bu forma girebilmek isteyen kadınlara yardımcı olması amacıyla oldukça ilginç bir korse tasarlanıyor. Yandan bağlanan korseler kadınların böyle göğüs bölgesinin daha düz görünmesine olanak sağlıyor. Ünlü bir korse yapımcısı tarafından üretilen bu ürünler diğer korselerin aksine kadınları biraz daha fazla sıkıştırıyor. 1920'li yıllarda oldukça popüler hale gelmişler ve günümüzde biliyorsunuz hala kullanılıyor ama tabii ki eski popülerliğini kaybetmiş durumda. Artık insanlar rahatlıktan yanalar ve iyi ki de öyleler. Sağlıklı bir şey de değil sonuçta. Umarım iyisin.

0: güne günle, gün güne günle.
1: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de Radyo Ülkü'ye reklam verin. Hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
2: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20 0324 327 88 99.
3: 18 ay. Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
2: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. Çevre Yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında. Ergül,
4: her mesele. Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
5: Arkadaş Kundura.
6: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
5: Arkadaş Kundura.
7: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Varı Liva Otel karşısında. Her gün
4: her mesele. Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
5: Arkadaş Kundura.
6: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim?

0: Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret fırın durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 04 91 0532 580 3589.
1: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite. Şişko Tantuni, lezzeti ve sunumuyla efsane et tantuni, biftek tantuni, tavuk tantuni, yoğurtlu tantuni, Şişko Tantuni'de.
2: Şişko Tantuni, Kushimoto Sokağı'nda.
1: Sipariş hattı 239-0140. Yenişehir Mersin.
3: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
4: Reklamlar sona erdi.
5: Radyo Ülke.
6: Mersin'in en çok dinlenen radyosu.
5: Radyo

Gül Güne Gül'le de bugün tarihte popüler olmuş moda trendlerinden bahsediyorum size. Biraz aslında bu işin gelişimine değinelim istedim. Yüksek Orta Çağ ve Geç Orta Çağ'da Avrupa giyimi bugün moda olarak düşündüğümüz şeye göre gelişmeye başlıyor. İşte kesimler, silüetler, süslemeler, kimi zaman Karanlık Çağ olarak da bilinen Erken Orta Çağ'a göre çok daha hızlı bir ivmeyle değişiyor. Evet, biz bu değişimlere şu an böyle seneden seneye tanıklık etsek de o dönemlerde bu periyotlar nesilden nesile olacak şekilde. Yani aslında biraz daha şanslıyız şu dönemde. Haçlı seferleri ve Marco Polo'nun seferleri, yeni kültürel etkileşimleri, kumaşları ve teknolojik gelişmeleri Orta Çağ Avrupası ve bu toprakların kıyafetleriyle aslında tanıştırıyor. El eğirmesi yerini çıkra ve ayakla kontrol edilen dikey dokuma tezgahlarına bırakıyor ve kumaş üretimi bu sayede oldukça sade ve pratik bir şekle bürünüyor. Ticaret de tabii gelişiyor o aşamada. Bununla beraber çekici kıyafetler gelişiyor. Orta sınıf arasında yaygınlık kazanmaya ve ulaşılabilir olmaya başlıyor kıyafetler. Yüksek ve geç orta çağ giyim kuşamı hakkında bilgimiz dönemin sanat eserleri aracılığıyla gelişiyor aslında. İnsanların böyle stilleri vitraylara, heykellere, tablolara ve yağlı boyalara taşınmış biliyorsunuz. Sınıf

0: katmanları ve sosyal statüler arasındaki farklılaşmaya rağmen tasarımcılar kıyafetleri işlemenin ve onlara ilginç dokunuşlar kazandırmanın bir yolunu her zaman bulmuşlar. Haçlı seferleriyle de birlikte insanlar geri dönerlerken yanlarında kadife gibi yeni kumaşlar ve kıyafet stillerini de beraberinde getirmişler ülkelerine. Tabii ki kıyafetlerin formu ve oturuşu da bu sayede değişmiş. Biraz daha bahsedeceğim bundan size ama araya iki güzel şarkı sıkıştıralım mı?
1: Tut

0: güne gülle, gül güne gülle.
1: Radyo Ülkü.
2: Gülüne gülle de bugün tarihte popüler olan ilginç moda trendlerini konuşmaya devam ediyoruz şimdi. Haçlı seferleriyle birlikte kıyafetlerin bir parça daha değiştiğini söylemiştim size. Eskiden tunikler dökümlü ve tanımsızken artık hem kadınların hem de erkeklerin vücutlarına daha iyi oturmaya başlamış ve sıcak bir silüet görüntüsü yaratmaya başlamış. Elbiseler omuzdan bel altına kadar vücut hatlarını takip etmiş. Etekler ayrı bir parça olarak bu gövdelere dikilmiş. İşte kollar bir çan gibi genişlemiş. İçe giyilen tuniklerin kolları ve etekleri daha da uzayarak üst elbisenin içinden yerlere değecek denli abartılı silüetler yaratılmış. İçe giyilen tunik ketenden yapılan upuzun bir parçaymış. Onun üzerine giyilen parça ise pelisson adını alıyormuş. Pelisson üzerine ise daha dökümlü bluzlar giyiyormuş insanlar ve misafirler karşılanırken bağcıklarla böyle sıkıca bağlanıyormuş bu kıyafetler. Tabii ki mücevherli korseler yine üst sınıf tarafından takılıyor. Kadınlar böyle kemerlerinden sallandırdıkları küçük keseler taşıyorlarmış o dönemlerde. Eldivenler takıyorlarmış. Saçlarını çiçeklerle örüyorlarmış. Tabii ki çok daha fazlası var. Ne dersiniz, iki güzel şarkı arası verelim mi?

Mikrofonun başına geçince zamanın nasıl geçtiğini hiç anlamıyorum. Çok az zamanımız kaldığı için de toparlamak niyetindeyim. Yine konuşulacak çok konu vardı ama hepsi kala kaldı. Tarihte popüler olmuş moda trendleri üzerine konuşuyoruz bugün programda. Şimdi 1200'lerden de biraz bahsetmek istiyorum size. Moda diyebileceğimiz anlayışta bir yükseliş görülüyor çünkü. Eskiden kıyafetler tamamen fonksiyonelken alışılmışın dışında tasarımlar popülerlik kazanıyor bu dönemde. 13. yüzyılla birlikte ayakkabıların mesela burunları sivrileşiyor. Kalıpları yumuşak olsa da sağlamlık için uçları yosunla doldurulup destekleniyor. Burun uzunluğu o denli abartılı bir boyuta ulaşmış ki yetkililer bir ayakkabının burnunun ne kadar uzun olabileceği konusunda tanımlı kurallar koymaya başlamışlar. Kapşonlar daha fazla kumaşlı ve gereğinden çok daha uzun tasarlanmaya başlamış. Hatta tarihi filmlerde de mutlaka görmüşsünüzdür böyle kadınlarda çok daha böyle hoş bir hava yaratır o büyük kapşonlar. Yine aristokrat kesim tarafından çokça saç aksesuarları da takılmış. Alnın genişliği görüldüğü illüzyonu yaratmak için ön saç diplerinin kazınması yaygınlaşıyor. Kaşlar tamamen veya kısmen tıraşlanıyor. Erkekler ise daha çok böyle bir saksıyı andıran taliş adı verilen şapkalar takıyorlar. Aslında orta çağın günümüz modasındaki bazı yansımalarını da zaman zaman vitrinlerde görüyoruz. Moda değişiyor desek de aslında moda öyle o kadar sandığımız kadar da değişmiyor. Genelde sevilen ve beğenilen şeyin sadece formu değişiyor desek çok da yerinde olacaktır. Hadi bakalım iki güzel şarkı dinleyeceksiniz. Sonrasında da veda için buradayım ben.

size hayvanların enteresan savunma yöntemlerini anlatacağım. Her canlının içgüdüsel olarak kendini koruması gerekiyor biliyorsunuz. Ve her canlı da bunun için farklı yöntemlere başvuruyor. Bu yöntemlerden çok ilginç olanları var. Gerçekten şaşıracaksınız dinleyince. Ama öncesinde iki güzel şarkı var Gülgüne Gülle'de.

Gül Güne Gül'le de bugün hayvanların enteresan savunma yöntemlerini anlatıyorum size. Gözlerinden kan fışkırtan kertenkeleyle başlayalım diyorum. Texas boynuzlu kertenkele korkunç görünümlü bir hayvan. Eğer merak ediyorsanız şöyle bir webde kısacık bir araştırma yapabilirsiniz. Kahverengi ve şişman. Kumlu yaşam alanında da müthiş bir şekilde kamufle oluyor bu haliyle. En önde gelen savunması da sert mizacı diyebilirim. Eğer yırtıcılara karşı bu işe yaramazsa kertenkele düşmanlarını 12'den vuracak şekilde gözlerinden kan fışkırtıyor. 1,5 metreye kadar da fışkırtabiliyor bu kanı. Yırtıcıları uzaklaştıran zehirli bir kimyasal var bu kanın içinde. Tabii bu tuhaf silahın da bir bedeli var. Sadece bir kere kullandığında bile vücudunda gerekli olan kanın büyük bir kısmını fışkırtıyor. Gel

0: güne günle, gün güne günle.
1: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de Radyo Ülkü'ye reklam verin. Hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
2: Mersin'in markası Köksal'lar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksal'lar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133-0531-081-5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
3: Evde huzurla, yolda güvenle.

0: Aradığınız fiyata, istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199 0555 671 1199.
1: Aile bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten bu

0: Konya'nın meşhur lezzeti etli ekmek ve kuzu tandır. Limonlu'dan sonra artık Mersin'de Buhara etli ekmek, yeni adliye binası arkası B kapısı sokağında enfes lezzetleriyle hizmet vermeye devam ediyor. Trendyol, Yemek Sepeti, Getir, Migros Yemek üzerinden de sipariş verebilirsiniz. Buhara Alo Paket 0324 521 3322 0543 197 22 42 Akdeniz Mersin ücretsiz otoparkımız mevcuttur.
1: En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 70 71 yolmühendislik.com.tr
2: Gül Narlılar Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gül Narlılar Nur Turizm. Gül Narlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 5957 0533 384 4290.
3: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
4: Reklamlar sona erdi.
5: Radyo Ülke.
6: Telefonu bırak, yola bak. Emniyet kemerini unutma.
5: Radyo.

Size bugün enteresan savunma yöntemlerinden bahsediyorum hayvanların. Kendi kemiklerini kıran tüylü kurbağayı duymuş muydunuz hiç? Ya her tehdit edildiğinizde hani tek savunma yönteminiz olan kemiklerinizi kırıp onları silah olarak kullansaydınız? Hayatınız çok zorlaşırdı değil mi? Orta Afrika'da yaşayan bir tür olan bu tüylü kurbağa böyle yapıyor. Ayak kemiklerini kırıyor ve düşmanlarından korunmak için de onları keskin birer pençe olarak kullanıyor. Saldırıdan sonra kırılan kemiğe ne olduğu tam bilinmezken araştırmacılar kasların sakinleştiği bir zamanda kemiklerin yerine kaynadığını düşünüyorlar. Gerçekten zor bir hayat.

Bu güzel şarkıların ardından size kaburgasını silaha çeviren semenderlerden bahsetmek istiyorum. Karada, denizde yaşayıp savunma için kemiklerini kıran tek canlı tüylü kurbağalar değil çünkü. Az önce bahsetmiştim bu arada, tüylü kurbağa nedir diyebilir radyosunu yeni açan dinleyicilerim. Bu semenderler saldırıya uğradığında kaburgalarını uygun bir pozisyonda derilerine doğru itiyorlar ve ortaya keskin bir silah çıkıyor. Yine tüylü kurbağa gibi her saldırıya uğradıklarında kemiklerini zorlamaları gerekiyor ama bünyeleri buna alışık olacak ki bu hareket semenderlere çok az ya da hiç zarar vermiyor diyebiliriz. Viyana Üniversitesi'nden araştırmacılar semenderler ve genel olarak hani çoğu karada ve denizde yaşayan diğer canlıların da derilerini onarma gibi sıra dışı bir kabiliyetleri olduğunu belirtiyorlar. Yeah.

0: Gül'le Gülgün'e Gül'le.
1: Yolda, sporda, evde, yemekte, yürüyüşte, işte. Her zaman, her yerde.
2: Radyo Ülkü.

Kendilerini havaya uçuran beyaz karıncaları duymuş muydunuz hiç? İşte size harika savunma yöntemlerinden bir tanesi. Bunlar oldukça enteresan canlılar. Bir çeşit beyaz karınca türü diyebilirim. Saldırı altında olduklarında yaşlı işçileri tüm koloniyi korumak adına canlı bomba olmaya gönderiyor. Koloniye eskisi gibi yararı olmayan bu yaşlı işçiler karınlarındaki bezelerin ürettiği zehirli kristallerle dolu patlayıcı ekipmanlarını kuşanıp geliyorlar. Salya ile karıştığında düşmanın üzerine patlayan bu zehirli sıvı düşmanı felç ediyor. Yaşlı işçileri ise maalesef öldürüyor. Hayat aslında sadece bizim için çetin değil, her alanda çok çetin.

Bir hayvan düşünün, düşmanlarını mukusuyla kaplıyor. Evet, dünyada böyle bir hayvan var. Hemen bu balıktan bahsetmek istiyorum size. Bu tür balıklar düşmanlarını mukus salgılarıyla kaplaması gibi inanılmaz yararlı becerileri olan yılan balığı şeklindeki deniz canlıları saldırıya uğradıklarında vücut deliklerinden sümüğümsü bir madde salgılıyorlar ve bu madde suyla karıştığında düşmanlarını alt eden jelatinli bir yapıştırıcıya dönüşüyor. Bununla alakalı videolar da var internette, merak ettiyseniz eğer. 14 farklı zamanda köpek balıkları ve diğer büyük balıklar tarafından saldırılıyor ama bahsettiğim yeteneği sayesinde hiçbir zarar görmeden yaşamlarına da devam ediyor.

0: Güngül'le Güngül'e Güngül'le.
1: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin. Hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13. Reklam.
2: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99.
3: 18 ay. Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
2: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Ergül Caddesi'nde. İkinci çevre yolu 530 970 45 20 0324 327 88 99.
3: 18 ay. Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.

0: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş Kundura.
2: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
3: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret fırın durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 04 91 0532 580 3589.
4: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite. Şişko Tantuni, lezzeti ve sunumuyla efsane et tantuni, biftek tantuni, tavuk tantuni, yoğurtlu tantuni, Şişko Tantuni'de.
5: Şişko Tantuni, Kushimoto Sokağı'nda.
4: Sipariş hattı 239-0140. Yenişehir Mersin.
6: Bayramın ferahlığı, alışverişin keyfi Çetinkaya'da.
7: Haftalık özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
6: Marmara Birlik siyah zeytin 500 gram 79.90. Doğru çiftlik 1000 gram tost peyniri 224.90. Torku 400 mililitre kolonya 74.90. Renax 60'lı bulaşık tableti 199.90.
8: Kalite burada, ucuzluk burada.
9: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
10: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
11: Reklamlar sona erdi.
12: Radyo

Size bugün hayvanların enteresan savunma yöntemlerini anlatıyorum. Sırada deniz sıyarları var. Çok tuhaf canlılar olarak gözüküyor olabilirler. Bu hareketsiz canlının dünyada bilinen 1250 türü var ve neredeyse hepsi, evet, hepsi birbirine benziyor. Ama konu hayatta kalmaya geldiği zaman işler birazcık değişiyor. Deniz yıldızı ve deniz kirpisi gibi deniz sıyarları da gerekli durumlarda olmayan organlarını yeniden oluşturabiliyorlar mesela. Bu durumların saldırıya uğradıklarında avantaja da dönüşüyor. Yapışkan ve çoğu zaman zehirli organlarını düşmanlarına fırlatıyorlar ve onları da kolaylıkla öldürebiliyorlar.

Bugün hayvanların ilginç savunma yöntemlerini konuşuyoruz. Sadece hani kedi köpek diye düşünmeyin lütfen. Sırada sıçanlar var. Ölü taklidi yapan bir sıçan hiç aklınıza gelir mi? Şaka değil. Bu sıçan türü çok korktuğunda istemsiz bir şekilde kendini yere bırakıveriyor. Ve düşmanına ölü olduğunu ikna edene kadar saatlerce böyle durabiliyor. İştah kaçırabilir belki ama korku bu hayvanlarda taklitlerini destek anlamında ceset kokusu salgılatabiliyor. Hayvanlar alemi dediğimiz alem gerçekten inanılmaz. Devam edeceğiz güzel şarkıların sonrasında. Silin.

Bugün hayvanların ilginç savunma yöntemlerini konuşuyoruz. Sırada balon balıkları var. Biliyorsunuz zaman zaman haberlere de konu olur. Deniz kirpisi olarak da biliniyor balon balıkları. Savunma mekanizması gerçekte olduğundan daha büyük görünmesi için tüm vücudunu şişirmekten ibaret. Kendini tehdit altında hissettiğinde hayvan balon gibi şişiyor ve potansiyel yırtıcıları korkutuyor. Ama bunu nasıl yapıyor derseniz, temelde çok elastik olan midesini genişletiyor ve saniyeler içinde büyük miktarda su yutuyor. Bu arada balon balığı kendi boyutunun birçok katına çıkabilir diyor uzmanlar.

Sadece biz insanların değil hayvanların da çok ilginç savunma yöntemleri var. Mesela kertenkeleler. Amerika kıtalarında ve İspanya'da yaşayan kertenkelelerin çoğu tehdit edildiklerinde kuyruklarını bırakma yeteneğine sahipler. Mesela bir avcı onu arkadan yakalarsa sanki bir sihir numarasıymış gibi kendilerini uzun kuyruklarından ayırıyorlar. En merak edilen şey de kısa süre sonra yenisini yeniden büyütebilmesi. Bu şekilde bu hileyi birçok zaman avcılara karşı kullandıklarını söyleyebiliriz. Elbette sahip oldukları tek numara da bu değil. Birçoğu çevrelerinde özellikle de ormanlarda kendilerini rahatlıkla kamufle edebiliyorlar.

Bugün de gül güne güllü bitti ama yarın yine aynı saatte tekrar görüşmek umuduyla. Hoşça kalın, bizden ayrılmayın. Şahane şarkılar var benim sonramda da.

0: Güne Gülle, Gül Güne Gülle.
1: En hit şarkılar, eğlendiren konular, hayata dair ders veren masallar, kahkahalarla aralar hepsi bir aradalar.
0: Gülü kaçıranlar bin pişmanlar.

0: Farkında değil. Farkında değil.
1: Radyo en iyi arkadaştır. Radyonuz açıksa yalnız değilsinizdir. Radyonuz açık olsun.
2: Radyo.

insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de Radyo Ülkü'ye reklam verin. Hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13. Reklam. 18.

0: Ülke Belediyesi yanında Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde 2. Çevre Yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. Şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında. Ergül
1: her nesil. Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
3: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
4: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
5: Arkadaş Kundura Yaşat İşanında, Arkadaş Kundura Üzüm İşanında.
6: Evde huzurla, yolda güvenle.

0: Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım ya da isteyin biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
1: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 3324 canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı Üçler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
0: Adres: Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hazreti Hızır Camii yanı, Yenişehir, Mersin.
2: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret, fırın durağı Toroslar, Mersin'de. Telefonlar 0324 320 0491 0532 580 3589.
3: Konya'nın meşhur lezzeti etli ekmek ve kuzu tandır, Limonlu'dan sonra artık Mersin'de Buhara Etli Ekmek, yeni adliye binası arkası B kapısı sokağında enfes lezzetleriyle hizmet vermeye devam ediyor. Trendyol, Yemek Sepeti, Getir, Migros Yemek üzerinden de sipariş verebilirsiniz. Buhara Alo Paket 0324 521 3322 0543 197 22 42 Akdeniz Mersin. Ücretsiz otoparkımız mevcuttur.
4: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite. Şişko Tantuni, lezzeti ve sunumuyla efsane et tantuni, biftek tantuni, tavuk tantuni, yoğurtlu tantuni, Şişko Tantuni'de.
5: Şişko Tantuni, Kushimoto Sokağı'nda.
4: Sipariş hattı 239-0140. Yenişehir, Mersin.
6: Bayramın ferahlığı, alışverişin keyfi Çetinkaya'da.
7: Haftalık özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
6: Türk şeker 5 kilo toz şeker 199.50. Beta 1 kilo Kızılderm çay 259.90. Peros 4 kilo sıvı bulaşık deterjanı 149.90. Domestos köpük temizleyici 450 mililitre 89.90.
8: Kalite burada, ucuzluk burada.
9: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
10: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
11: Reklamlar sona erdi.
12: Radyo Ülke.
13: Mersin'in en çok dinlenen radyosu. Radyo.

0: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
1: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
2: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
3: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
4: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
5: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
6: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
7: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
8: Aradığınız fiyata, istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199 0555 671 1199.
9: Mersin'in markası Köksal'lar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksal'lar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133 0531 081 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
10: Bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten.

0: En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 7071 yolmühendislik.com.tr.
1: Bayramın ferahlığı, alışverişin keyfi Çetinkaya'da.
2: Haftalık özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
1: Tamek 830 gram domates salçası sadece 64.90. Sana 6x250 gram margarin 199.90. Prodex buzdolabı poşeti dörtlü 59.90. Teno yüzlü peçete sadece 13.90.
3: Kalite burada, ucuzluk burada.
4: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
5: Gülnarlılar Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gülnarlılar Nur Turizm. Gülnarlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 5957, 0533 384 4290.
6: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
7: Reklamlar sona erdi.
8: Radyo

artık yoruldum. Söylediğin şarkı aslında seni söyler. Hani o kilim yelekli, bağlama çalan, yakasız mintanlı bıyıklı adam var diye. Hatırlar mısın? Kimi çok sevdiyse kaybettin. Belki yıllar sonra unutacaksın.

0: gücün yok. Artık yoruldun. Sen bahara sevdalı güneş delisi, sen kalbimin beyaz gülü, yoksullukla sınanmış sevdam. Kötürüm kuşlar uçuyor anılarından, rehin serçeler küsmüş bir nisan kadar yağmursuz. Susuyorsun. Yaprağın sevgisi bitmişse eğer, bir ağaç afansız devrilebilir. Oysa şarkıların bir anlamı olmalı. Sonsuza dek yitirilmiş ve yarım yaşanmış ne varsa al getir. Artık bastırılmaz bir sevda ihtilaliyim. Gelişin misilleme olsun acılarıma. Ölümü biz öldürelim.
1: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
2: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99.
3: 18 ay. Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
2: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. Çevre Yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. Şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında. Ergül,
4: her mesele. Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
5: Arkadaş Kundura.
6: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
5: Arkadaş Kundura.
7: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
5: Arkadaş Kundura.
8: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
9: Evde huzurla, yolda güven.

0: Konya'nın meşhur lezzeti etli ekmek ve kuzu tandır, Limonlu'dan sonra artık Mersin'de Buhara etli ekmek, yeni adliye binası arkası B kapısı sokağında enfes lezzetleriyle hizmet vermeye devam ediyor. Trendyol, Yemek Sepeti, Getir, Migros Yemek üzerinden de sipariş verebilirsiniz. Buhara Alo Paket 0324 521 33 22 0543 197 22 42 Akdeniz Mersin ücretsiz otoparkımız mevcuttur.
1: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite. Şişko Tantuni, lezzeti ve sunumuyla efsane et tantuni, biftek tantuni, tavuk tantuni, yoğurtlu tantuni, Şişko Tantuni'de.
2: Şişko Tantuni, Kushimoto Sokağı'nda.
1: Sipariş hattı 239-0100.
0: Akdeniz Mersin, ücretsiz otoparkımız mevcuttur.
1: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite. Şişko Tantuni, lezzeti ve sunumuyla efsane et tantuni, biftek tantuni, tavuk tantuni, yoğurtlu tantuni, Şişko Tantuni'de.

0: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
1: Mersin'in markası Köksallar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksallar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133-0531-081-5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
2: Aradığınız fiyata, istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199 0555 671 1199
3: Aile bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret

0: Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gülnarlılar Nur Turizm. Gülnarlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 5957 0533 384 4290.
1: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
2: Reklamlar sona erdi.
3: Radyo

0: insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de Radyo Ülke'ye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324-238-3413 238-3413 Reklam.
1: 18 ay Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
2: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. çevre yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında. Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20 0324 327 88 99.
3: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
4: Arkadaş Kundura.
5: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
4: Arkadaş Kundura.
6: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
4: Arkadaş Kundura.
7: Arkadaş Kundura Yaşat İşanında, Arkadaş Kundura Üzüm İşanında.
8: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret fırın durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 0491 0532 580 3589.
2: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
0: Reklamlar sona erdi.
9: Radyo Ülkü.
0: Bazen 80'ler. Çoğu zaman 90'lar. Geçmişe keyifli bir yolculuğa hazır olun.
10: 90'ların en güzel şarkıları Radyo Ülkü'de. 90'lar Retro başlıyor.

Hoş geldiniz. Bugün Aşkın Nur Yengi ile başladık. Aşk Kazası albümündeyiz. 1999 yılından Deli Gönlümün ardından Burak Kut'la devam edeceğiz. Oynaya

Nirhan Ünsal, Haktan albümünü 1996 yılında çıkardı. İşte bu albümden çok keyifli bir şarkı Beyaz Sevda. Yıllar sonrasında bu şarkı yeniden de coverlandı. Özcan Deniz'le devam ediyoruz. Akide programımızda ilk defa yer veriyoruz şarkıcıya. Dön Desem ve Yıl 2002.

Vali'yi 99'a çıkardı. Tek başına albümü ise 2002 yılında yayınlandı. Özlem Tekin'in bir haftada bestelediği şarkılardan oluşan albümdeki 8 şarkının da söz ve müziği Özlem Tekin'e ait. İşte bu albümden hep 2 dinledik. Yaşar'la 1996 yılına gidiyoruz. Divane Albüm.

Deniz Seki 2000'lerin başında çıkardığı 3. albümü. Albümde çok özel şarkılar var. Onlardan bir tanesi Son Nefesine Dair az önce dinlediğimiz şarkıydı. Yıldız Tilbe'nin Aşk Perest albümüne gidiyoruz. Yani 1996 yılına. Bu albümde gizli ve güzel kalmış 11. track'teyiz. Şarkının orijinalini Azucar Moreno söylüyor. Cafe

0: sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
1: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
2: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
3: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
2: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
4: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
5: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de Radyo Ülke'ye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
6: Aradığınız fiyata, istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199 0555 671 1199
7: Mersin'in markası Köksallar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksallar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133, 0531, 081, 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
8: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında, daima yanında.
9: HDI Sigorta.
10: En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 7071 yolmühendislik.com.tr
11: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
12: Reklamlar sona erdi.
13: Radyo

Ayşen 97 yılında çıkarttı Uzaktan Geldim albümünü ve albümün çıkış şarkılarından bir tanesi Aman Be bugün retrodaki konuğumuzdu. Vazgeçemediğimiz bir albüm Kenan Doğulu'nun ilk albümü Yaparım Bilirsin. Yıl 1993, şarkımız da Vurgunum Sana.

Sesi Güroğlu Ağırbaş'a ait. Türkiye'de klip sektörü yeni gelişirken MCM'de Avrupa üçüncüsü klibi olan şarkı. Arnavut Kaldırımı muhtemelen şarkıyı dinlerken klip de gözünüzün önüne gelmiştir diye düşünüyorum. Bugün kapanış şarkımız Taner'den Affetmedim Kendimi. Yıllar sonra Hakan Peker de bu şarkıyı söyledi ama biz elbette 90'lar yorumunu çalacağız. Bu şarkının klibinde Tuğba Ünsal da arıza endam eder. Evet, retronun bugün de sonuna geldik. Keyif dolu, çok güzel bir gün diliyorum tüm dinleyenlerimize. Yarın 90'larda yeniden görüşmek üzere. Hoşça kalın.

0: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de Radyo Ülke'ye reklam verin. Hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
2: 18 ay. Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
3: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında, Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. Çevre Yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında.
4: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20 0324 327 88 99.
5: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
6: Arkadaş Kundura.
7: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
6: Arkadaş Kundura.
8: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
6: Arkadaş Kundura.
9: Arkadaş Kundura Yaşat İş Hanım'da, Arkadaş Kundura Üzüm İş Hanım'da.
10: Konya'nın meşhur lezzeti etli ekmek ve kuzu tandır, Limonlu'dan sonra artık Mersin'de. Buhara Etli Ekmek, yeni adliye binası arkası B kapısı sokağında enfes lezzetleriyle hizmet vermeye devam ediyor. Trendyol, Yemek Sepeti, Getir, Migros Yemek üzerinden de sipariş verebilirsiniz. Buhara Alo Paket 0324 521 33 22 0543 197 22 42 Akdeniz Mersin. Ücretsiz otoparkımız mevcuttur.
11: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite. Şişko Tantuni, lezzeti ve sunumuyla efsane et tantuni, biftek tantuni, tavuk tantuni, yoğurtlu tantuni, Şişko Tantuni'de.
12: Şişko Tantuni, Kushimoto Sokağı'nda.
11: Sipariş hattı 239-0140. Yenişehir Mersin.
3: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
1: Reklamlar sona erdi.
13: Radyo Ülke.
14: En iyi müzik, en iyi program.

aşk çağlar boyu sevenlerle birlikte yaşayıp geldi. Göz gördü, gönül sevdi. Kerem ile Aslı, Tahir ile Zühre, Leyla ile Mecnun, hepsi de öldü. Fakat aşk ölmedi. Aşk ölmedi.

0: Pardon, pardon, bakar mısınız? Lütfen biraz sessiz olur musunuz? Hastamız var.
1: Tamam, size eğlenmenize bakın, sıkıntı yok.
2: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
3: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
4: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199 0555 671 1199.
5: Mersin'in markası Köksallar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksallar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133-0531-081-5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
6: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında, daima yanında.
7: HDI Sigorta.
8: Aile bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten...

0: En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 7071 yolmühendislik.com.tr.
1: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
2: Reklamlar sona erdi.
3: Radyo

0: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
1: Evimin karşısında yanlışlıkla acil itfaiye istiyorum.
2: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
3: Arkadaşım kalp krizi geçirdi. Acil ambulans lazım.
0: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
4: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112 Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de Radyo Ülkü'ye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
5: 18 ay Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
6: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında, Mersin Yenişehir İlemniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. Çevre Yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında.
7: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99.
8: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
9: Arkadaş Kundura.
10: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
9: Arkadaş Kundura.
11: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
9: Arkadaş Kundura.
12: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
13: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret, Fırın Durağı, Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 04 91 0532 580 35 89.
14: Gül Narlılar Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gül Narlılar Nur Turizm. Gül Narlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 5957 0533 384 4290.
15: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
16: Reklamlar sona erdi.
17: Radyo Ülke.
18: Mersin'in en çok dinlenen radyo istasyonu.
17: Radyo

0: insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de Radyo Ülke'ye reklam verin. Hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
1: Mersin'in markası Köksallar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksallar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133-0531-081-5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
2: Evde huzurla, yolda güvenle.

0: en güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 7071 yolmühendislik.com.tr.
1: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
2: Reklamlar sona erdi.
3: Radyo

0: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin. Hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
2: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99.
3: 18 ay. Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
2: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. çevre yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında. Ergül, her nesil. Aradığınız fiyata, istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199. 0555 671 1199.
4: Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım. Ya da isteyin, biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
5: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 33 24. canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı Üçler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
4: Adres: Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hazreti Hızır Camii yanı, Yenişehir, Mersin.
6: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite. Şişko Tantuni, lezzeti ve sunumuyla efsane et tantuni, biftek tantuni, tavuk tantuni, yoğurtlu tantuni, Şişko Tantuni'de.
7: Şişko Tantuni, Kushimoto Sokağı'nda.
6: Sipariş hattı 239-0140. Yenişehir, Mersin.
2: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
1: Reklamlar sona erdi.
8: Radyo

0: radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
1: Aradığınız fiyata, istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199 0555 671 1199.
2: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
4: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
5: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
6: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
7: Evde huzurla, yolda güven.

0: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret Fırın Durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 0491 0532 580 3589. En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 7071 yolmühendislik.com.tr.
1: Konya'nın meşhur lezzeti etli ekmek ve kuzu tandır, Limonlu'dan sonra artık Mersin'de Buhara Etli Ekmek, yeni adliye binası arkası B kapısı sokağında enfes lezzetleriyle hizmet vermeye devam ediyor. Trendyol, Yemek Sepeti, Getir, Migros Yemek üzerinden de sipariş verebilirsiniz. Buhara Alo Paket 0324 521 3322 0543 197 2242 Akdeniz Mersin, ücretsiz otoparkımız mevcuttur.
2: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
3: Reklamlar sona erdi.
4: Radyo

0: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
1: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
2: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99.
3: 18 ay. Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
2: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. Çevre Yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. Şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında.
4: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
5: Arkadaş Kundura.
6: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
5: Arkadaş Kundura.
7: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
5: Arkadaş Kundura.
8: Arkadaş Kundura yaşat iş hanımda, Arkadaş Kundura üzüm iş hanımda.
9: Mersin'in markası Köksal'lar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksal'lar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133 0531 081 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
10: Bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten

0: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite. Şişko Tantuni, lezzeti ve sunumuyla efsane et tantuni, biftek tantuni, tavuk tantuni, yoğurtlu tantuni, Şişko Tantuni'de.
1: Şişko Tantuni, Kushimoto Sokağı'nda.
0: Sipariş hattı 239-0140, 239-0140, Yenişehir Mersin.
2: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
3: Reklamlar sona erdi.
4: Radyo Ülke.
3: Yolda, sporda, evde, yemekte, yürüyüşte, işte. Her zaman, her

0: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
1: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
2: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
3: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
4: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
5: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112 Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
6: Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım ya da isteyin biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
7: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 3324 canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı Üçler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
6: Adres: Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hazreti Hızır Camii yanı Yenişehir, Mersin.
8: Gül Narlılar Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gül Narlılar Nur Turizm. Gül Narlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 59 57 0533 384 42 90.
9: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite. Şişko Tantuni, lezzeti ve sunumuyla efsane et tantuni, biftek tantuni, tavuk tantuni, yoğurtlu tantuni, Şişko Tantuni'de.
10: Şişko Tantuni, Kushimoto Sokağı'nda.
9: Sipariş hattı 239-0140. Yenişehir, Mersin.
11: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
5: Reklamlar sona erdi.
12: Radyo Ülke. Radyo Ülke.

0: 112'yi arayın, gereğini yapın. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
1: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
2: Mersin'in markası Köksallar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksallar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133, 0531, 081, 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
3: Bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten.

0: Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gülnarlılar Nur Turizm. Gülnarlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 59 57 0533 384 42 90.
1: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
0: Reklamlar sona erdi.
2: Radyo

0: Pardon, pardon, bakar mısınız? Lütfen biraz sessiz olur musunuz? Hastamız var.
1: Doğru, size eğlenmeniz olur. Sıkıntı yok.
2: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
3: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yol. Siz de radyo ülkeye reklam verin. Hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
4: Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım. Ya da isteyin, biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
5: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 3324 canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı Üçler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
4: Adres: Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hazreti Hızır Camii Yanı, Yenişehir, Mersin.
6: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret, Fırın Durağı, Toroslar, Mersin'de. Telefonlar 0324 320 0491 0532 580 3589.
5: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
3: Reklamlar sona erdi.
7: Radyo Ülke.
8: Radyo.
7: Radyo Ülke.

0: yolda, sporda, evde, yemekte, yürüyüşte, işte, her zaman, her yerde.
1: Radyo Ülkü.

bazen bütün haksızlıklara, yok etmelere, yok saymalara susmaktır. Ve ne olduğunu, ne yaşadığını sadece senin bildiğin ama asla onun bilmediği cehennemlerde yanarken, kan kusarken, seni terk ederken de tebessüm edebilmektir. Ellerin üşürken tutmasını beklemek, avuçlarının hapsinde kalmayı düşlemek, avuçlarına can çeken parmaklarının hisserikliğini durdurabilmek ve her şeye rağmen teninin yakıcılığını teninde umut etmek.

0: Yolda, sporda, evde, yemekte, yürüyüşte, işte. Her zaman, her yerde.
1: Radyo Ülkü.

0: telefonu bırak, yola bak. Emniyet kemerini unutma. Ülke.
1: Söylemek istemediğim tek kelime nedir biliyor musun? Ayrılık.

0: Yolda, sporda, evde, yemekte, yürüyüşte, işte, her zaman, her yerde.
1: Radyo Ülkü.

Ben toprağın sinesinde insan denilen bir canım. Hem düşünür hem severim, budur taştan farklı yanım. Her maddenin zerresini bedenimde taşıyorsam, ben ne bir taş, ne bir ağaç, insanlığımla insanım. Ağaçların özgürlüğü ancak ağaç gibi olur. Benim özgürlüğüm ise düşüncemle hayat bulur. Her sürünün bir çobanı var. Çobanını koyun seçmez. Ben insanım, koyun değil. Ben bilirim, koyun bilmez.